Görüştük ne çetin, ayrıldık ayrıldık ne son. Hardasan hayatım, var mısan, var mısan, yok musan? Ben seni izledim, günah tek gizledim, gizledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim.

0: topçuları. Musiğinin ritmini tutmaya hazırsınız. Dünyanın ve hit paradların en parlak mahnıları haftanın real hitlerinde bir araya gelir. En çok dinlenilen, en çok danışılan ve en süratli yükselen hitler sizi gözlüyor.
1: Haftanın real hitleri.
0: Her hafta Şenbe günü saat 17.00'da, Pazar günü saat 20'de, Real FM'de daha çok hit, daha çok enerji.
1: Haftanın